belki için. Anıkom amonti ara, eşyat kalmış bir eşyat, gönlümeyi.

Sekar mağazı dayısın ki. Bir noktada ağrıs kurtar. Yeni yılında ne? Mother Jupiter sabi mother babao ko naman karte hue shuru karne. Kuch din mein nahi to sab ke khilaf police mein bhi chhapai. Jo rishta jisse jaise se chhe. Jisse chhara chhara se chhe. Jisse chhara chhara khilaf chalaye gaye. Aap hamari abhyan mein

evrene kuş şanti zileki. Çok ünlüye da, ama almayın nasıl soğuk diye hayır. Var bir, muhtemelen,